sakın. Hapish dükür, huma yaşın. Ne üzümü göz hortum tut. El rigi dol, asallagun. İşte bozoyma.